Travis'ın MST Genel, MST Genel Grubu Pasif. MST Genel Grubu'nun söz için Joe 5. MST Genel Grubu Pasif'in Joe 5. Gain server, loud and clear, please give me your last protocol, destination and ETA.

0: Eylül ya da mı gitmek tamamıyla şekilde çalışıyor?
1: Et messager dans tes on please switch on channel 64.
0: I'll copy your message to your destination. Go to channel 1216, robot traffic out.
1: The type of cargo and the total weight.
0: Zero five, 05.